Merhaba, Wiederhören Suop, Great Minds'a hoş geldiniz. Ben Orhan Pamuk, yazar ve romancıyım. Bütün hayatım boyunca İstanbul'da geçen romanlar yazdım. Bu benim baştan planladığım, tasarladığım bir şey değildi. Çünkü bütün hayatım boyunca 73 yıldır aşağı yukarı İstanbul'da oturuyorum ve ben insanlıkla, arkadaşlarımla, hikayelerini anlattığım insanlarla İstanbul'da karşılaştım. Onların İstanbul'un hikayesini yazayım diye oturmadığım masama, bildiğim şeyleri, anlatmak istediğim dünya görüşümü, insanlığı anlatmak istedim. Ve karşılaştığım kişiler, anlatmak istediğim kişiler, yaşadığım hayat İstanbul'da olduğu için baştan niyet etmediğim halde bir çeşit İstanbul yazarı oldum. Her romanım İstanbul'a karşı bir tutumdur. Kimisi tarihi İstanbul, kimisi yaşadığım İstanbul. Bazı yazarların bir kitabı vardır. Herkes hem kendi ülkesinde hem bütün dünyada en çok okunan kitap odur. Bazı yazarlar ise ben onlardan biriyim. Her kitabı her ülkede başka bir şekilde okunur. Mesela benim dünyada en çok okunan kitabım Kar'dır. Ama Türkiye'de en çok sevilen kitabım o değildir. Türkiye'de en çok okunan kitaplarımdan ve özellikle edebiyat meraklılarınca biraz da zor bulunduğu için hakkında çok kitap çıktığı, çok yazıldığı, çok tartışıldığı için konuşulan kitap Kara Kitap'tır. Hikayesi basittir aslında. Bir adamın karısı yeğeniyle birlikte ortalıktan yok olur. Yeğeni bir köşe yazarıdır ve gazetede köşe yazıları yazmaktadır. Türkiye'deki köşe, dünyanın her yerinde var köşe yazarları ama romandan tam bir tad almak için Türkiye'deki köşe yazarlığı kültürünü birazcık tanımak lazım. Türk köşe yazarları özellikle Kara Kitap'ın geçtiği yıllarda, şimdi hala da öyleler, haftada 6 gün, 5 gün, bazıları her gün yazarlar ve her gün yazdıkları da içinde yazdıkları araştırmaya değil, kanaata, aşk hakkında fikirlere, hatıralara, gelişi güzel rastladıkları bir şeylere, yanlış bilgilere, hikayelere, efsanelere dayanır. Kara Kitap bütün bunlardan bir doku, İstanbul'un karmaşık yapısına uygun bir doku ortaya çıkarmak için yazılmış bir romandır. Ve kitabın dokusu İstanbul'daki günlük hayatın dokusuna

olsun istedim. Şurada gördüğünüz ağzı açık bir ölmekte adamın, ölen adamın ağzından sanki şehir dökülüyor ve adam acılar içerisinde. Bu romanı yazarken kendi kendime defter köşesine yaptığım bir resme dayanıyor. Bu resmi bütün romanı yazarken her gün birazcık dokunarak, değiştirerek ilerlettim ve kitabı temsil ettiğini şimdi düşünüyorum. Celal köşe yazarı, akrabası, hayran olduğu akrabası Celal'in köşe yazarıyla fazlaca meşguldür ve biz okurlar da onları okuruz ve ben bu köşe yazarının yazılarını büyük bir zevkle yazdım. Galip'in ve Celal'in temel sorunlarından biri ki ben bu romanı 38 yaşında yayınladım. Benim de o zaman en büyük sorunum oydu. Kendi olmak, kendisi gibi olmak, başkalarından etkilenmeme sorunuydu. Bazen bunu 38 yaşında bu sorunla bu kadar ilgiliydim. Çünkü belki de batılılaşma yüzünden Türk kültürü, Batı kültürü altında daha başka kültürlerden o kadar etkileniyorduk ki sanki ben de ancak başka kültürlerden, başka seslerden, başka kişilerin varlığından kurtulursam ve bunu ancak entelektüel bir çabayla gerçekleştireceğimi zannediyordum. Ancak o zaman kendim olabileceğimi zannediyordum. Kitabın temel konusu temel yazı, endişe, kendisi olabilmektir. Bizim kendimiz olmamıza siyasi talepler, devletin talepleri, yasaklar, sevdiğimiz insanın, sevmediğimiz insanın, kaçmak istediklerimizin, okuyup inandıklarımızın, ideoloji dediğimiz şey, her şey bizi kendimiz olmaktan alıkoyar. Galip, İstanbul'un labirentimsi, karmaşası içerisinde karısını ararken ayrıca kendisine geri dönecek şehir işaretleri de arar. Şehir Galip'e göre benim dedektif, kafası bir dedektif gibi işleyen kahramanına göre şehir her baca, her ağaç, her reklam panosu, her vitrin, her gazete, bir köşeye kenara atılmış gazete parçası bile işaretlerle doludur. Romanın diğer önemli kahramanı Celal Salih'in yazdığı köşe yazıları ise Boğaz'ın suları çekildiği zaman ki benim belki de okurlar tarafından bütün kitaplarım arasında en çok sevilen metnimdir. Ya da Boğaz'ın suları çekilince göreceğimiz şeyleri hatırlıyoruz, görüyoruz. Çünkü İstanbul üzerinde şehir hatları vapurları belki de 200 yıldır geçip gidiyor ve İstanbul Boğazı'ndan belki de binlerce yıldır gemiler geçiyor ve oradan gelen şeyleri hep denize atıyorlar. İnsanlar vapurdan denize atarlar ve bunların hepsinin atılan her şeyin gazoz kapaklarından eski silahlara, kılıçlardan, bayraklardan, son paslanmış usturlaplara her şeyin Boğaz'ın dibinde olduğu bir medeniyet hayal ettim.

Kara Kitap karmaşası zenginliğiyle benim en çok İstanbul'da gömüldüğüm, İstanbul'un esrarını keşfettiğim ve şehri bir esrarlı labirent olarak görmeyi başardığım bir kitaptır. 50 yıldır İstanbul hakkında romanlar, hatıra kitapları yazıyorum ve en çok karşılaştığım soru, yazdığınız şehir 50 yılda nasıl değişti? Bir defa şehir beni değiştirdi, onun hakkında yaza yaza. Ama kendisi de çok belirgin bir şekilde değişti. 2,5 milyondan 18 milyona çıktı. Ama en önemli değişiklik benim hayalimdeki siyah beyaz, taşralı, yoksul, kimsenin ilgilenmediği İstanbul yok oldu. Onun yerine renkli, nispeten zengin, turistlerin geldiği yeni bir İstanbul çıktı ortaya. Şehre eklenen gecekondu mahalleleri yıkıldı. Onlar yerine ikişer, üçer katlı apartmanlar yapıldı. Şehir sınırsız 18,5 milyon kişinin yaşadığı bir pencereler denizine dönüştü.

Öyle ki o kadar büyüdü ki ben birçok yeni semt eklendi İstanbul'a, gitmediğim yerler. Bundan 20 yıl evvel bir büyük yeni İstanbul haritası aldım ve evimin duvarına ekledim ve bu gitmediğim yerlerde geçen hikayeler yazmaya karar verdim. Benim ilk romanlarım merkez eski İstanbul'da geçer, ya eski tarihi Yarımada'da ya da benim büyüyüp yaşadığım Taksim, Cihangir, Nişantaş, Şişli ve Beyoğlu gibi yerlerde. Ben bu eski İstanbul'dan sonra şehre göçlerle yoksul Anadolu'dan gelen ve daha sonra Türkiye dışından gelen kişilerin eklenmesiyle daha da büyüyen son halkada geçen bir roman yazmaya karar verdim. Bu roman kafamda bir tuhaflıktır. Kafamda bir tuhaflık, İstanbul'a göç edip kendi eliyle gecekondusunu yapıp burada yaşayan ve sokaklarda satıcılık yaparak yaşamaya tutunmaya çalışan Konyalı Mevlüt Karataş, yoğurtçu Mevlüt Karataş'ın bir çeşit hayat hikayesidir. Aslında İstanbul'un yoksul mahallelerinin İstanbul'a eklenen ve göçmenler, Türkiye içi göçmenler tarafından kurulmuş büyük şehrin hikayesidir. Övünerek söyleyebilirim ki yoksul sınıfların, mülksüzlerin, şehirde en yoksul hayatı sürenlerinin günlük hayatlarını arada gazeteciler, orta sınıflar, kahramanlar aracılığıyla anlatmadım. Romanda tek bir orta sınıf karakter yoktur. Herkes fakirdir. Herkes İstanbul'a sonra gelmiştir. İstanbul'a ilk göçler 1950'lerde başladı ve ilk gelenler gecekonduları kendi elleriyle yaptılar. Nişantaşı'nın Vali Konağı Caddesi'nin sonuna yürüyünce bir gecekondu mahallesiyle karşılaşılırdınız. Şehrin en yukarı sınıf, en burjuva mahalleleri bile gecekondularla sarılmış vaziyetteydi. Daha sonra bu insanlar hayatımıza da karıştı. Gecekondularda çalışanlar şehrin merkezine oturuyorlardı. Çünkü o zamanlar sanayi, fabrikalar, en büyük fabrikalar şehrin tam ortasındaydı ve onlara yakın evler yapmak gerekiyordu. Ve kırsal kesimden göç edenler şehrin ortasında gecekondu yapmalarına aslında devlet bir şekilde göz yumuyordu. Bunların bir kısmı da sokak satıcısıydı ve sokak satıcıları benim çocukluğumda sırık kullanırlardı. Yani sırtına bir sırık alırsın, tıpkı eskiden Osmanlı zamanında sırık hamalları yaptığı gibi. Sırığın ucuna su taşıyacak kova da koyabilirsin, boza satacağın boza güğümü de koyabilirsin, ya da yoğurtçuların yaptığı gibi yoğurt da koyabilirsin. Kafamda bir tuhaflığın kahramanı Mevlüt Karataş, sabahları yoğurt, akşamları boza satan ve yoğurdu ve bozayı sırtında taşıdığı bir sırığın iki ucundan sarkıtan bir sokak satıcısıdır. Onun nasıl şehre geldiğini, nasıl kendi evini nasıl yaptığını, nasıl yaşamak, var olmak için yaptığı diğer işleri 600 sayfalık bu romanda ele alıyorum.

Buranın hani kahramanlarını ben kendi hayatımda doğal olarak karşılaşmadım. Evet, çocukluğumda kapı çalar, yoğurtçu gelirdi ya da sokaktan boza diye geceleri bağırarak bozacı geçerdi. Ama ben bir bozacının, bir sokak satıcısının, bir gecekondu yapanın hayatını öğrenmek için bu roman için çok araştırma yaptım. Yüzlerce araştırma yapmak, insanla röportaj yaptım. Hayatta en çok emek verdiğim, en çok araştırma yaptığım kitap, başkalarının sandığı gibi Benim Adım Kırmızı değildir. Benim Adım Kırmızı'ya da çok emek verdim. Bütün İslam minyatürünü elden geçirdim. Ama bu romandır. Çünkü burada yaptığım araştırma okumaya değil, yaşlı pek çok insanla röportaj yapmaya, konuşmaya dayanıyordu. İstanbul'un bütün yoğurtçuları ve akşamları boza satan bozacıları Konya'nın Beyşehir kazasından ki 3-5 köyden gelir. Ben o köye gittim. İstanbul'da, Nişantaşı'nda, 1950'lerde, 60'larda benim yaşadığım yerlerde ya da ücra köşelerde yaşayan, ilk gecekondu mahallelerini kuran insanları buldum ve onlarla uzun uzun röportajlar yaparak bu romanı yazdım. Kahramanım bir ara lokantalarda garsonluk yaptığı için 1970'lerin lokantaları, büfeleri, sandviç satan dükkanlar, sokaklardaki şiddet, bir şehirde yoksulların karşılaştıkları İstanbul'da her şeyi anlatmaya çalıştım. Kafamda bir tuhaflık, iddialı, epik bir romandır. Yani 1974 yılında bir yoksul olarak köyünüzde barınamaz İstanbul'a gelirseniz yapmanız gereken kendi elinizle ev kuracaksınız. Bir kadınla evlenmek için ya kızı kaçıracaksınız ya bir aşk yaşayacaksınız. Çocukların yetiştirilmesi, okula gitmesi, zorluklar, yıkımlar, bütün şehrin yoksul hayatının, şehrin yoksullarının epiğini yazmaya çalıştım. Bu romanı yazmam mı? Yazmam benim ayrıca bir İstanbul yazarı olmamı talip olmamdır. İlk başlarda yazarken bir İstanbul yazarı olduğumu düşünmeden yazıyordum. Ama ne zaman ki kitaplarım dünyayı pek çok dile çevrildi, 65 dile çevirdi, herkes de İstanbul, İstanbul yazarı dedi. Ben o zaman İstanbul'un gitmediğim yerleri ya da sınıfsal olarak, ekonomik olarak ulaşamadığım yerlerindeki insanların seslerini de anlatmak, onları da temsil etmek istedim. Ve bu yüzden de bilinçli olarak kitaba tek bir orta sınıf kahraman koymadım. Kafamda bir tuhaflığın mekanlarını araştırmak, anlatacağım hikayenin geçeceği yerlerin ruhunu sindirmek için ücra mahallelerle uzun uzun gezindim. Arkamda siyasi sebeplerden devletin bana verdiği bir korumam olurdu her zaman. Bu da bana güven verirdi çünkü en tehlikeli sokağa, en karanlık sokağa, en özel yere bile korumam olduğu için girebilir. Hemen şak şak şak fotoğraflar çekerdim. Buradaki bazı fotoğraflarda eskiden bu fotoğraflar eskiden Gecekondu Mahallesi olan. Bugün İstanbul'un dokusunda artık gecekondu yok. Yeni eklenen gecekondular da yok. Şehrin bir zamanlar 7-8 milyona varan 10 milyon nüfusu bütün gecekonduları yıktılar ve onların yerine ikişer, üçer katlı bana kalırsa son derece çirkin ama kendi estetiği olarak yeni binalar inşa ettiler. Daha sonra da onlar da yıkıldı. Onların yerine yüksek gökdelen denen tuhaf binalar yükseldi. Bugünkü İstanbul'un, benim çocukluğumun İstanbul'u ile hiç mi hiç ilgisi kalmadı. 18 milyonluk acayip bir yere dönüştü. Ama bu büyük değişimin içinde olma bana Tanrı'nın, hayatın verdiği büyük bir talih olarak yaşadım. Hiç kimse bir şehrin 2,5 milyondan 18 milyon olması sırasında o şehrin içerisinde yaşayıp ona tanık olup onun etkisiyle romanlar, hikayeler yazmadı. Bu benim büyük talihim ve bu büyük talihime hep sadık kalıp hep İstanbul hikayeleri anlattım. Ama buna da mecburdum çünkü hep burada yaşıyordum ve insanları burada görüyor, burada onlarla ilgileniyor, burada onların hikayelerini anlatmak istiyordum.